girdi kavuşam işkay Dalnam atay kamoya berjay Yine bir usnakça Bergin yakart Tav başlapça Geydi şu dişler